Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.

de alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyi

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyonlar

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün başlangıcından 6 Ağustos sabahından herkese günaydın. Aşkın frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne özel duygularla eşlik edecek şarkılar, en sevdiğiniz seslerle dolu dolu bir 4 saat sizleri bekliyor burada. Ben Didem, mikrofon başındayım. Güzel bir gün, mutlu bir sabah dilerim herkese.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 61 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 54 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 71 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Meteorolojinin verdiği bilgilere göz atarsak hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor sıcaklıklar. Önümüzdeki birkaç günde bu şekilde devam etmesi öngörülmekte. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.508, çeyrek altın 11.036 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

medyada karşıma çıkan bir söz diyordu ki, eğer beni hayatında istiyorsan sen yer vereceksin. Ben kendime senin hayatında yer bulabilmek için savaşmamalıyım. Hayat yeterince yorucu, bir de sevilmek için stratejiler geliştirecek, birinin dünyasında kendimize yer açmak için kılıç kuşanacaksak vay halimize gerçekten. Zira sevgi de bir savaş meydanı değildir. Sığınılacak bir limandır zaten. Bir insanın hayatında yerimiz varsa o yerin anahtarı bize zahmetsizce uzatılmalı. Öyle değil mi? Değer görmek bir lütuf değil, karşılıklı yaşanan güzel duygular olmalı. Snow Türk'te şarkılar da böylesi özel ilişkileri anlatıyor bize bu sabah. Bakın ne diyor?

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Kutup ayılarının kürklerindeki kılların benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima sevgilerinizle.

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

kendi can sıkıntılarımızda yaşamak yeterince zor değilmiş gibi bir de dünyanın gündemine maruz kalıp sükunetle aklımızı koruyarak yaşamaya çalışıyoruz. Ne kadar soyutlanmaya çalışırsak çalışalım olmuyor tabii. Hissettiklerimiz yüzümüzden okunacak olsa tek bir tebessüm etmeye mecalimiz kalmayabilirdi. Ama gülümseyerek yeni bir günü karşılıyoruz. 6 Ağustos Perşembe başlayan yeni günün adı herkese mutlu, umutlu, her şeyin yolunda olduğu sağlıklı bir gün dilerim.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 61 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 54 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 71 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.

tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
1: getir. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

son zamanların en çok tercih edilen hali belki de. Peki ya neden? Çünkü inceliklerin azaldığı yerde insan kendine saygısından kalın duvarlar örmek istiyor. Bir teşekkürü, bir tebriği, samimi bir hoşça kalı bile fazla görenlerle paylaşacak çok şeyimiz kalmaz, öyle değil mi? Bu yüzden yalnızlık kalabalıktan daha huzurlu, daha seçilebilir oluyor günümüz dünyasında galiba, ne dersiniz? Slow Türk'te bu sabah şarkılar bize yalnızlığı da anlatıyor, paylaşılan en güzel duyguları da.

0: yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

Toyota Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

0: daha çekici.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

Başlayan yeni bir gün 6 Ağustos Perşembe bugün. Herkese mutlu sabahlar. Sizin de paylaşılmasını istediğiniz bir günaydınınız varsa bize yazın. 549-659-66-00 WhatsApp hattımız. Birazdan sizin mesajınızla şarkılarımızla buluşsun istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Geçmiş.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

6 Ağustos Perşembe, günün günaydınları gelmeye başladı. Adana'dan Özgür Şah'a armağan ediyoruz bu şarkıyı. Fatma Nurşanlı bizi dinliyor, onun için olacak şarkımız Bilecik'te. Sinem bizi dinliyor, çok sevdiğim eşim Yavuz için istiyorum demiş. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de günaydınınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otobüs

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türk'te yeni günün günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Ankara Gölbaşı'nda Selma oğlu Demirhan'la beraber dinliyor. Onu her şeyden çok seviyorum diyor. Sevgiler gönderelim biz de bu şarkıyla beraber. Ayvalık'ta bizleri dinleyenler varmış. Sabaha sizin sesinizle başlamak harika diyorlar. Tüm Ayvalık'a armağan etmişler. Bizden de selamlar Ayvalık'a. Bursa'dan Murat Başaran, İstanbul'dan Fatih Gül ve kızı içinde çalıyoruz şarkımızı. 549-659-66-60 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.508, çeyrek altını 11.036 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
6: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var. Reklam.

Slow Türk'te sabaha aşkla eşlik ediyor şarkılar. Günaydınları paylaşmaya devam edelim biz de. Ankara'dan Erhan Ölmez'e armağan edeceğiz. Bursa'da Seval iş arkadaşları Aynur ve Burcu ile beraber dinliyor. Onlar için oluyor şarkımız. Fatih'e de armağan edelim. 549-659-66-00 siz de günaydın mesajınızla bize ulaşabilirsiniz.

ve ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

saatini paylaşıyoruz. Herkese mutlu sabahlar. İstanbul'dan Neslihan kızı Öykü ile beraber bizi dinliyor. Sevgiler gönderelim. Adana'dan Özgür Şah için çalacağız bu şarkıyı. Adapazarı'nda Figen, Seda ve Oktay bizleri dinliyorlar. Onlar için olacak iş yerlerinden. Selamlar göndermişler. Sezgin ve Rahşan da İzmir'den selamlarını gönderiyorlar. Bizden de sevgiler. Birazdan artık son günaydınlar burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun isterseniz bize yazın. 549 659 66 00 numaramız.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 61 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 54 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 71 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Senin yanında Akbank.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Bu sabahta şarkılar ihtiyacımız olan dinginliği, sakinliği ve özel duyguları bize hissettiriyor. Herkese günaydın. Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydınlarına. Ankara'dan Tayfur Özel Eğitim Merkezi'ndeki çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. İzmir Dikili'den Aytaç ve ailesine armağan edelim şarkımızı. Semra diyor ki Adana Karataş yolunda tabii ki sizi dinlemekteyiz. Yaman ve Yiğit için istiyorum demiş. Zonguldak'ta Mustafa Kuz, Murat Sarı ve tüm ekip arkadaşları bizleri dinliyorlar bu şarkı onlar için. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.508, çeyrek altını 11.036 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Emircan İrek, can dostumla geride bıraktığımız isimli Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Haluk Sarıtaş ben. Yine en sevdiğiniz şarkıların yanı sıra sizlerin göndereceği mesajlarla da yanı başınızdayım. Keyif dolu dakikalar.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en küçük kuş türü olan arısinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5.5 santimetrelik boylarıyla arısinek kuşları Küba'da ve Karayip Adaları'nda yaşar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: Serviis.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam.
6: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Elif Buse Doğan, Yangın Yeri, radyonuzun aydısını oturttu artık, program sizin. İstek hattımız devrede, 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Endeksini sundu. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha iyi.

0: her bir... Belki bir gün özlersin. Emre Aydın radyonuzdaydı. Artık sesli mesajları dinlemeye başlayalım.
1: Merhaba, iyi yayınlar Haluk Bey. Yalın Akşamüstü şarkısını rica ediyorum sizden. İstanbul'dan dinliyoruz. İş arkadaşlarım ve tüm Slow Türk dinleyenlerine gelsin.

0: Motel grubu Ağlamam Zaman Aldı. Radyonuz saati, sesli mesajlar devam ediyor.
1: İyi yayınlar. Trabzon'dan ben Muhammed. Çay topluyoruz. Sizleri de zevkle dinliyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: 84'ten ölürüm ya, hasretini çalarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.687 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 55.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.534, çeyrek altın 11.080 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

SlowTürk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Aramıza yeni katılan birçok dinleyicimiz var. Onlara da kulak verelim.
1: Merhaba, ben Berra. Programınızı yeni keşfettim. Ders çalışırken sizi dinliyorum. Moral olması açısından kendime bir istek istiyorum. Edis'ten bir yol çalar mısınız? Teşekkür ederim. Pursaklardan selamlar, sevgiler.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum sana. Hemen şarkına geçiyorum. Edis, Bir Yol radyonda.

0: Manuş Baba bu havada gidilmezle radyonuzdaydı. Biz gidelim nereye? Kapadokya'ya gidelim. Nevşehir'deyiz. Pinhani isteği var.
1: Merhaba, ben Nevşehir'den Sevil. Pinhani Beni Sen İnandı şarkısını çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA mobile girin. Hayal.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sıla Oturuk'ta sesli mesajlar devam ediyor. Nevşehir'de kalmaya biz de devam edelim.
1: Merhaba, ben Nevşehir'den Ayşe. Blok 3 kusura bakma, çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar.
0: Şarkın şu an radyonda.

0: günaydın.
1: Slow Türk'te sesli mesajlarda bu kez Giresun'dayız.
2: Merhaba, ben Giresun'dan Zerda. En yakın arkadaşıma Toygar Işıklı'dan Sen Bilirsin şarkısını armağan etmek istiyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
1: O zaman biz de hemen çalıyoruz.

Özellikle film ve dizi müzikleriyle tanıdığımız bir isim Toygar Işıklı. Sen Bilirsin'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez Kayseri'deyiz.

Herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Kurallara uyalım. Emniyet kemerimizi takalım.

0: Yolcu yolunda gerek. Nilüfer, radyonun sahibi, geçmişte kalacağız. Nostaljiye devam edeceğiz ama önce dinleyicimize bir kulak verelim.
1: Merhaba Haluk Bey, yine yayınınızı keyifle dinliyorum. Ben bugün sizden Söyle Buldun Mu Aradığın Aşkı şarkısını dinlemeyi çok istiyorum. Her gününüzde sizin sesinizle bu saatleri geçirmek çok büyük keyif, çok büyük bir şans. Çok teşekkür ediyorum, sizi çok seviyoruz. İyi yayınlar.
0: Bu güzel sözler için ben teşekkür ediyorum. Ben de hepinizi çok seviyorum ve hemen şarkıya geçiyorum. Ayten Atman, Tek Başına, Slow Türk'te sizlerle.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından

0: kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: yaşa. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

0: Bir yanda son dönemlerde Türkiye'nin en çok dinlenen gruplarından bir tanesi, bir yandan da süperstar. Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği Hileli radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizleriniz tek parçam Yüksek Sadakat, Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Can Taşçı ve son günlerin sevilen şarkılarından bir tanesi oldu. Gidişat radyonuzdaydı. 13.53 oldu saatler. İzmir'deyiz.
1: Merhaba, İzmir'den Duygu ben. Bugün sizden kız kardeşimle ikimizin şarkısı olan Sezen Aksu Çocuklar Gibi şarkısını rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Sezen Aksu Çocuklar Gibi ile geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları bu perşembe gününde de sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz şimdi. Hangi yıla gidelim? 1992 yılına gidelim. Ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Şeyda ben.
0: Merhaba.
1: İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Biz de bugün bir nostalji şarkıyla katılmak istiyoruz. İlhan İrem'den Sürgün Gibi Masallarda şarkısını dinlemek istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. Kolay gelsin.
0: O zaman hemen çalıyorum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Hadise Arabeni ile geride bıraktığımız isimdi. Slow Trip'te Tarkan isteği var.
1: Merhaba, ben Giresun'dan Salih'e en yakın arkadaşım Zeki için Tarkan'dan Gitti Gideli şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ediyoruz.

0: Gitti Gideli ve Tarkan radyonuzdaydı. Slow Türk'te Barış Manço istekleri var. Dinleyelim.
1: Merhabalar. İyi yayınlar Haluk Bey.
0: Merhaba, teşekkürler.
1: Sizi Kütahya'dan dinlemekteyiz. İsmim Mümine. Canım oğlum Fatih için Barış Manço'dan Benden Öte Benden Ziyade parçasını çalarsanız sevinirim.
2: Merhaba, iyi yayınlar. Barış Manço'dan bir parça istiyorum. Çocuklarım ve kendim için. Kahramanmaraş'tan selamlar.
0: Peki, bir başka mesaja geçelim hemen.
3: Merhabalar, kolay gelsin. Bugün Fatih abim için sizden şarkı isteyeceğim. Barış Manço'dan herhangi bir şarkı çalabilirsiniz. Fatih abim, seni çok seviyorum.
0: O zaman Barış Manço, Aynalı Kemer, Slow Türk'te.

0: Barış Manço, Aynalı Kemerli Radyomuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Eskişehir'den herkese selamlar. Sıradaki parçayı eşim için istiyorum. Herkese iyi eğlenceler.
0: Peki bir başka mesaj.
2: Haluk Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: Babamla sizi keyifli bir şekilde şu an dinliyoruz. Ferdi Özbeğen'den bu parçayı bizim için çalarsanız ve tüm dinleyenler için çok seviniriz. İyi yayınlar diliyoruz.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Çağla, Doğu Svek Radyonuz'daydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Haluk Bey merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Merhaba.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Blok 3'ten Sebebi Var şarkısını çalarsanız çok mutlu olurum. İyi yayınlar diliyorum. Slok 3.

0: Yalan Dünya, Murat Dalkılıç radyonuz saydı. Slow Türk'te bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhaba Hamit Bey, yayınlar öncelikle.
0: Merhaba.
1: Benim sizden bir ricam var. Kayahan'dan Gece Gözüm adlı şarkısını çalarsanız sevinirim öncelikle. Bu şarkı önce kendime, sonra da şarkıda ismi geçen kişiye armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi bir gün kendinize.

Halkbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: Expertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Simge, Kalpsiz Serseri radyonuz sayede 14.48 oldu saatler. Artık veda vaktim geldi. Birbirinden güzel mesajlar gönderip şarkılar istediniz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Slotruck ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Yarın yine aynı saatte 11'de tekrar buluşmak dileğiyle mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşça kal Türkiye.

0: Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: İngiliz On'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Piyasası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.784 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.99'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.519, çeyrek altını 11.054 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olsun yerin derinlerinde saklanan.
1: Dolu kadehi ters tut, dilerim ki radyolarınızdaydı en sevdiklerimizden biri. Aşka, sevgiye ama gerçek saf aşka dair ne dileğiniz varsa gerçek olsun diyelim bu şarkının hemen ardından. Ve biraz daha şöyle keyiflenelim, çok duygusal bir şarkının ardından Ersoy Üner bizlerle olsun. Selam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Yeni Bosna Bakırköy ve Çağlayan yönlerinde yer yer yoğunluk yaşanıyor. Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında trafik ağır ilerliyor. Mahmut Bey İstoç, Gazi Osmanpaşa ve Kağıthane bağlantılarında trafik zaman zaman yavaşlarken Seyrantepe Hassal kesiminde de akış yoğun ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe Bostancı ve Göztepe arasında Avrupa yönüne doğru trafik yoğun seyrediyor. Kozyatağ çevresinde akış yavaş. Sultanbeyli Sancaktepe Çamlıca ve Ataşehir bağlantılarında araçlar yoğun ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultanmehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde yoğun aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik ağır ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

algısı farkı olduğunu birebir biliyoruz, yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu farkı da en çok aşk ilişkilerinde, ikili ilişkilerde görüyoruz zaten. Araştırmalar da bunun doğru olduğunu söylüyor. Araştırmalara göre mesela erkekler sessiz kaldıklarında sorunun çözüldüğünü düşünürken, kadınlar aynı sessizliği reddedilmek olarak algılıyorlarmış. Araştırmacılara göre erkekler stres altında çözüm üretmeye odaklanırken, konuşmayı kısa süreliğine durdurmayı bir baş etme yöntemi olarak kullanırken, kadınlar iletişimin kesilmesini sorunun büyüdüğü olarak algıladıklarını, kadınların böyle algıladıklarını bu araştırmalar ispatlamış sevgili dinleyiciler. Orta yol bulmak her zaman zor ilişkilerde, ama sevgi, aşk her şeyi aşmaya yetiyor.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 61 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 54 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 71 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: daha çekici. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla

fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

hissettirmişken bu şarkı bize, sözleriyle olmasa da şarkının havasıyla, neredeyse atmosferiyle diyebilirim. Ve o güzel tınılarıyla aynı huzuru, aynı hissi yakalatacak bir klasik dinleteceğim. Ama bu şarkıyı dinlerken ve Kayahan'ı anarken mesajları da alalım istiyorum. Yazan dinleyicilerimiz oldu. Öyleyse numaramızı tekrarlayalım. Bilmeyenler ya da hatırlamayanlar da paylaşmak istediklerini yazıp göndersinler. Birazdan okuyacağız. WhatsApp numaramız 549 659 66.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.726 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.99'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.012 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
0: Senin yanında Akbank. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bir

O güçlü yorumunu dinleyeceğiz ama mesajları da okumaya başlayalım. Kayseri Bünyan'dan Murat Taşçı, tüm Bünyanlı hemşerilerime armağan etmek istiyorum gelecek şarkıyı demiş. Ali Aktaş, iş yerimde dinliyorum ve tüm arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım için istiyorum diyor. İstanbul'dan bir başka dinleyicimiz Hakkı Toprak, çok sevdiğim bir şarkı demiş ama istek çalmıyoruz. Bu güzel şarkıyı gönderelim kendisine. Odamda yaz rüzgarlarıyla birlikte dinliyorum sizleri. Benim için de bir şarkı çalar mısınız diyor sevgili Fatma Nur.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
0: Tatil Budur hissi.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
0: Mikros Yemek.
4: Mikros uygulamasında.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
6: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
7: İngiliz On farkı var.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
10: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

güzel bir şarkı dinleyeceğiz ve İzmir'e göndereceğiz. Çünkü İzmirli dinleyicilerimizin bölümü oldu bu bölüm. Hemen okuyalım mesajları. Öncelikle Bornova'dan Ayşe dinliyor, ona çalacağız. Hemen ardından İzmir'den Demet, ben bugün hissettiğim benden gitmiyor ama tam bana da gelmiyor. İçimde bir burukluk var. Çok seviyorum. Bugün tüm şarkılar benim için gelsin demiş. İzmir'den Füsun'a da göndereceğiz. Bir başka dinleyicimiz ise günün en anlamlı mesajlarından birini yazmış. Bugün çalan, kalbe dokunan tüm şarkılar çocukları için ayakta durmaya çalışan, mutsuzluklarını görmezden gelen tüm annelere, tüm kadınlara gelsin. Güneş bir gün bizim için de doğacak diyor.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompre.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar.

mesajımız da Çorlu'dan gelmiş sevgili dinleyiciler. Bir terzi dükkanında çalışan dinleyenlerimiz, çalışıyoruz her iş saatimizde de sizi dinliyoruz, sizleri çok seviyoruz demişler. İyi ki varsınız. Sevgimiz, saygımız karşılıklı her zaman sizin için geliyor bu güzel şarkı.

ücretleri, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
7: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları.

Hep şarkıcılarımızı, müzisyenlerimizi konuşacak değiliz ya, çok sevdiğimiz magazin dünyasının ve televizyon dünyasının önemli isimlerini de ara ara konuşalım istiyorum. Hele Kıvanç Tatlıtuğ gibi herkesin sevdiği bir isim söz konusuyken sevgili dinleyiciler, biz de biraz magazin yapmış olalım. İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ çok yakın zamanda yeni bir kimlikle, televizyoncu kimliğiyle karşımıza çıkacak. Yani bir dizi veya filmle değil, gezi ve gastronomi temalı bir program sunmak için ekran karşısına geçecek. Böylelikle onu daha kendi gibi, daha olduğu gibi izleme şansı yakalayacak sevenleri.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Roma döneminin akustik harikası Aspendos Tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen bu dev yapı neredeyse kusursuz şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Sahnesi, kemerli yapıları ve taş basamakları hala orijinal dokusunu koruyor. Öyle ki tiyatronun en üst noktasında bile sahnedeki en ufak sesi duyabilmek mümkün. Antik dünyanın sanat ve mimari anlayışını yansıtan bu eşsiz yapıyı gezerken, geçmişin ihtişamını ve Roma mühendisliğinin gücünü her adımda hissedeceksiniz. Tarihin sahnesinde unutulmaz bir keşif için keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
3: önde. Reklam. Slow Türk her zaman seninle. Facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sıcak havalarda eve dönüş trafiğinde olmak, yollarda olmak her zamankinden zor biliyorum. O yüzden kolaylıklar, iyi yolculuklar dilemek istiyorum. Trafikte olan herkese programımızın bu yeni bölümü başlamışken tabii ki hepimize de mutlu, keyifli ve şimdiden dinlenceli akşamlar.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayaliniz

0: Erdiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Artık vedaya doğru yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde her zaman olduğu gibi WhatsApp mesajlarınızı aldık bol bol, ama şöyle bir sosyal medya takipçilerimizi de görelim veda etmeden. Son dakikalarımızdan Slow Türk dinlerken çekeceğiniz fotoğrafları, videoları Instagram hikayelerinizde bekliyorum. Bakalım bizimle akşamınız nerede, nasıl devam ediyor? Tabii ki paylaşımlarınızı yaparken Slow Türk Radyo ve Şeyma Şener hesaplarını etiketlemeyi de unutmayın.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 13.799 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Yeni Bosna Beylikdüzü, Bahçeli Evler Zeytinburnu, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Artık vedaya doğru yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde her zaman olduğu gibi WhatsApp mesajlarınızı aldık bol bol, ama şöyle bir sosyal medya takipçilerimizi de görelim veda etmeden son dakikalarımızdan. Slow Türk dinlerken çekeceğiniz fotoğrafları, videoları Instagram hikayelerinizde bekliyorum. Bakalım bizimle akşamınız nerede, nasıl devam ediyor? Tabii ki paylaşımlarınızı yaparken Slow Türk Radyo ve Şeyma Şener hesaplarını etiketlemeyi de unutmayın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 61 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 54 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 71 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
6: İngiliz On farkı var.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günlerden Perşembe, haftanın temposu devam ederken belki de bugün kendinize ayıracağınız birkaç dakikanın tam zamanı. Yoğunluğun arasında bir nefes almak, sevdiğiniz bir şarkıya eşlik etmek ya da aklınızdaki o özel kişiyi gülümseyerek hatırlamak. İşte bazen bütün günün enerjisini değiştiren şeyler bunlar oluyor. Ben Selim Altın, önümüzde müzik, sohbet ve birbirinden güzel şarkılar var. Yayınıma hoş geldiniz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 13.799 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Yeni Bosna Beylikdüzü, Bahçeli Evler Zeytinburnu, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili, aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
3: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Perşembe günü haftanın en güzel duraklarından biri. Pazartesinin telaşı geride kaldı. Hafta sonu ise henüz konuşulacak kadar yakın değil. Belki bugün sevdiğiniz birine küçük bir mesaj atmanın, uzun zamandır aramadığınız bir dostun sesini duymanın ya da sadece kendinize biraz zaman ayırmanın tam zamanı olabilir. Biz de bu güzel ana en sevilen şarkılarla eşlik etmeye devam ediyoruz. Slow Türk'tesiniz, aşkın en özel ve tek frekansında. Mikrofon başında ben Selim Altın sizlerleyim.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Toyota Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazen çok hızlı akıyor. Günler birbirini kovalarken küçük mutlulukları fark etmeyi ihmal edebiliyoruz. Oysa içten bir tebessüm, samimi bir nasılsın ya da sevdiğiniz bir şarkı. Bütün günün havasını değiştirebilir bunlar. Perşembe akışına kısa bir mola verin. Sesi biraz açın ve müziğin keyfini çıkarın. Birlikte olmaya, güzel şarkılar paylaşmaya ve aşkın frekansı Slow Türk'te aşkı konuşmaya devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Mikrofon başında ben Selim Altın sizlerleyim.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Bu güzel perşembe akşamında hem geçmişten hem de günümüzden en güzel aşk şarkılarını sizler için çaldım. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte, yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzüyorum.

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim, beyazını hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.